escuta. Ahí estoy, va, Luisito, ya. Oh, qué poca me tiene ya. ¿Qué? ¿Qué será esta cosa? Nada, yo. Ya te voy a ver, a ver. ¿Dónde vamos a ir? Qué bárbaro, vaya. A la gran siete, cuñaza para ahí, vaya, ya. O hasta, ¿viste? Hemos podido tener cualquier cosa, porque ahora se oran allá, no hay nada, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,